Ne dertler açtın başıma, hayrı şerri bilmez hayırsız. Ne çabuk unuttun o günleri, ah de vefayı bilmez vefasız. Biliyorsun.

değeri yok sensiz bu canım. Can yerine azap taşıyor kanım. Ne gereği var sensiz bu dünyanın? Sensiz ömrü istemem. Üstü kalsın, üstü kalsın.

0: Bakışmamız var ya. Bir anda vurulmuşum ben sana. Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi, inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.
1: Allah'ım şahit. Yemin ediyorum.

0: Radyo Öğüt.
1: Seyyah oldum şu alemde, gezdim dolandım. Nice zaman Leyla'ya Mecnun oldum sandımsa da, gerçek aşkı bulamadım. Bulamadım, bulamadım. Geldi geçti koca ömrüm, candan seven bulamadım. Gerçek dostu saramadım.

yeter artık, bu kadar yeter. Her günüm birbirinden beter. Gelmeni istemiyorum, sevmeni hiç istemiyorum.

ona ait ne varsa. İçimde paramparça, mazimi sayfa sayfa. Unutmak istiyorum, unutmak istiyorum.

İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş, bugün havam yok.

0: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Safe Duş. Banyonuza atılan imza.
2: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu numara 380 Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: diyor delisin.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380, Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Otocam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Geç kalmadan gelin.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri İlk elden size ulaştıran Save Duş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı, fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünü tebrik ediyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz. Devduş, Azmi Milli Mahallesi ve Çilimli Sapağı 0380-523-6661 0380-537-5540 Enes Cam Ayna ve Dekorasyon Enes Çavuşoğlu Kültür Mahallesi Süleyman Kuyumcu Caddesi No 85 Taksim A 0541-378-92-00 Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan bu büyük zaferi gururla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Fatih Oto Japon Servisi Fatih Yeşildağ 0536-208-1586 Bartan Motors Emrah Bartan 0538-495-2181 Ayazlı Mahallesi Ereğli Caddesi No 137 Akçakoca Egemer Granit D100 Karayolu Yan Yol Kirazlı Camii Karşısı 0380-524-3085 Bağımsızlık destanımızın yazıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Özel Lider Eğitim Kurumları, Lider Sürücü Kursu ve Psikoteknik, Faruk Sağlam, AK Parti İl Binası Yanı, 0533-296-1825. İstanbul ve Akyurt Nakliyat, Ercan Akyurt, 0541-819-0052, Aziz Yıldırım Bulvarı. VT Lojistik Volkan Taşkan 0541-570-7008 Düzce BHP Grup Gayrimenkul Burak Haktan Pelvan 0533-674-1220 Algün West Site Konuralp Yokluklar içinde var edilen bir milletin küllerinden yeniden doğuş destanıdır 30 Ağustos. Bayramımız kutlu olsun. Topaloğlu Metal, Aydın Pınar Yolu üzeri 0555-409-3141 ACR Mekanik Volkswagen ve Audi Özel Servisi Fatih Acar 0532-413-6906 Melih Oto Elektrik Isıtma ve Soğutma Sistemleri Klima D100 Karayolu üzeri 0532-714-1241 Beyza Unlu Mamulleri Ömer Usta 0537-640-7180 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünde canlarını siper eden şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyoruz.

0: milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünü tebrik ediyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz. Dev Duş, Azmi Milli Mahallesi ve Çilimli Sapağı, 0380 523 66 61, 0380 537 55 40. Enes Cam Ayna ve Dekorasyon, Enes Çavuşoğlu, Kültür Mahallesi, Süleyman Kuyumcu Caddesi, No 85 Taksim A, 0541 378 92 çift 0. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan bu büyük zaferi gururla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Fatih Oto Japon Servisi, Fatih Yeşildağ, 0536 208 15 86. Bartan Motors Emrah Bartan, 0538 495 21 81. Ayazlı Mahallesi, Ereğli Caddesi No 137 Akçakoca. Egemer Granit, D100 Karayolu Yan Yol Kirazlı Camii Karşısı, 0380 524 3085. Bağımsızlık destanımızın yazıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Özel Lider Eğitim Kurumları, Lider Sürücü Kursu ve Psikoteknik, Faruk Sağlam, AK Parti İl Binası Yanı, 0533 296 18 25. İstanbul ve Akyurt Nakliyat, Ercan Akyurt, 0541 819 çift 052, Aziz Yıldırım Bulvarı. VT Lojistik, Volkan Taşkan, 0541 570 70 08. Düzce BHP Grup Gayrimenkul, Burak Haktan Pelvan, 0533 674 12 20. Algün West Site Konuralp. Yokluklar içinde var edilen bir milletin küllerinden yeniden doğuş destanıdır 30 Ağustos. Bayramımız kutlu olsun. Topaloğlu Metal, Aydın Pınar Yolu üzeri, 0555 409 31 41. ACR Mekanik Volkswagen ve Audi Özel Servisi, Fatih Acar, 0532 413 69 06. Melih Oto Elektrik Isıtma ve Soğutma Sistemleri Klima, D100 Karayolu üzeri, 0532 714 12 41. Beyza Unlu Mamulleri Ömer Usta, 0537 640 71 80. 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünde canlarını siper eden şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyoruz.
1: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

ve milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan bu büyük zaferi gururla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Akyol Oto Kaporta Sigorta ve Kasko Hasar Onarımı. Eyüp Akyol 0554 920 62 84. Akınlar Mahallesi 2616. Sokak B2 Blok. Saadet Perde 0536 301 71 57. Özdilek AVM Arkası. Saygın Oto Toyota Özel Servis. Serdar Demir 0535 749 40 77. Azizye Mahallesi Onur Sokak No 40. Bağımsızlık destanımızın yazıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Rota 81 Fatih ve Beyza Yellikaya 0543 503 48 56 Alparslan Türkeş Caddesi No 64 Bedirhan Oto Araç Bakım Yazılım Eğir Süspansiyon 0530 835 83 22 Yeni Sanayi Sitesi 40 Pınar Sokak No 10 İkizler Hidrofor Ahmet Demir Kaynak Darıcı Mahallesi Yeni Otogar Yolu Üzeri 0533 560 85 91 Güven Otocam 0533 349 79 20 Yeni Sanayi Onur Sokak 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Çınar Fren Frenci Burçin 0541 952 49 81 Akınlar Mahallesi 2585. Sokak No 6 Eskar Volkswagen Grup 0544 585 52 80 Akınlar Mahallesi A Blok No 34 Rota Otobeyin Erhan 0538 745 77 43 Akınlar Mahallesi 2590. Sokak No 71 USS Metal 0532 738 13 67 Doğanlı Köyü Hyundai Plaza Arkası Yokluklar içinde var edilen bir milletin küllerinden yeniden doğuş destanıdır 30 Ağustos. Bayramımız kutlu olsun. Perde Tasarım Evi İlker Özcan 0530 512 99 81 Kiremit Ocağı Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı Madeni İş Havalandırma Serhat 0533 697 76 14 Yılmaz Otoya 0542 838 08 81 Akınlar Mahallesi 2615. Sokak No 81 Dikmen Oto Beşir Usta 0541 597 11 48 Kültür Mahallesi 791. Sokak No 13 Fındık Kabukçu İslamoğlu Enerji Katı Yakıt Pazarlama Sinan İslamoğlu Şerefiye Mahallesi Süleyman Kuyumcu Caddesi No 4 0532 597 85 45 Öz Yılmaz Cam Alüminyum Doğrama Kış Bahçesi Ege Pen Bayi 0542 312 93 81 Kültür Mahallesi Süleyman Kuyumcu Caddesi No 67 Taksim B Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan bu büyük zaferi gururla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun.

0: Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlıköyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Safe Duş, banyonuza atılan imza.
5: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Devleti'nin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünü tebrik ediyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz. Dev Duş, Azmi Milli Mahallesi ve Çilimli Sapağı 0380-523-6661 0380-537-5540 Enes Cam Ayna ve Dekorasyon Enes Çavuşoğlu Kültür Mahallesi Süleyman Kuyumcu Caddesi No 85 Taksim A 0541-378-92-00 Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan bu büyük zaferi gururla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Fatih Oto Japon Servisi Fatih Yeşildağ 0-536-208-1586 Bartan Motors Emrah Bartan 0-538-495-2181 Ayazlı Mahallesi Ereğli Caddesi No 137 Akçakoca Egemer Granit D100 Karayolu Yan Yol Kirazlı Camii Karşısı 0380-524-3085 Bağımsızlık destanımızın yazıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Özel Lider Eğitim Kurumları, Lider Sürücü Kursu ve Psikoteknik, Faruk Sağlam, AK Parti İl Binası Yanı, 0533-296-1825. İstanbul ve Akyurt Nakliyat, Ercan Akyurt, 0541-819-0052, Aziz Yıldırım Bulvarı. VT Lojistik Volkan Taşkan 0541-570-7008 Düzce BHP Grup Gayrimenkul Burak Haktan Pelvan 0533-674-1220 Algün West Site Konuralp Yokluklar içinde var edilen bir milletin küllerinden yeniden doğuş destanıdır 30 Ağustos. Bayramımız kutlu olsun. Topaloğlu Metal, Aydın Pınar Yolu üzeri 0555-409-3141 ACR Mekanik Volkswagen ve Audi Özel Servisi Fatih Acar 0532-413-6906 Melih Oto Elektrik Isıtma ve Soğutma Sistemleri Klima D100 Karayolu üzeri 0532-714-1241 Beyza Unlu Mamulleri Ömer Usta 0537-640-7180 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünde canlarını siper eden şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyoruz.

0: Müzik. Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Güzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Mesut Süre ile Rabarba başlıyor.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Safe Duş, banyonuza atılan imza.
5: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan bu büyük zaferi gururla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Akyol Oto Kaporta Sigorta ve Kasko Hasar Onarımı. Eyüp Akyol 0554 920 62 84. Akınlar Mahallesi 2616. Sokak B2 Blok. Saadet Perde 0536 301 71 57. Özdilek AVM Arkası. Saygın Oto Toyota Özel Servis. Serdar Demir 0535 749 40 77. Aziziye Mahallesi Onur Sokak No 40. Bağımsızlık destanımızın yazıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Rota 81 Fatih ve Beyza Yellikaya 0543 503 48 56 Alparslan Türkeş Caddesi No 64 Bedirhan Oto Araç Bakım Yazılım Eğri Süspansiyon 0530 835 83 22 Yeni Sanayi Sitesi 40 Pınar Sokak No 10 İkizler Hidrofor Ahmet Demir Kaynak Darıcı Mahallesi Yeni Otogar Yolu Üzeri 0533 560 85 91 Güven Otocam 0533 349 79 20 Yeni Sanayi Onur Sokak 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Çınar Fren Frenci Burçin 0541 952 49 81 Akınlar Mahallesi 2585. Sokak No 6 Eskar Volkswagen Grup 0544 585 52 80 Akınlar Mahallesi A Blok No 34 Rota Otobeyin Erhan 0538 745 77 43 Akınlar Mahallesi 2590. Sokak No 71 USS Metal 0532 738 13 67 Doğanlı Köyü Hyundai Plaza Arkası Yokluklar içinde var edilen bir milletin küllerinden yeniden doğuş destanıdır 30 Ağustos. Bayramımız kutlu olsun. Perde Tasarım Evi İlker Özcan 0530 512 99 81 Kiremit Ocağı Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı Madeni İş Havalandırma Serhat 0533 697 76 14 Yılmaz Otoya 0542 838 08 81 Akınlar Mahallesi 2615. Sokak No 81 Dikmen Oto Beşir Usta 0541 597 11 48 Kültür Mahallesi 791. Sokak No 13 Fındık Kabukçu İslamoğlu Enerji Katı Yakıt Pazarlama Sinan İslamoğlu Şerefiye Mahallesi Süleyman Kuyumcu Caddesi No 4 0532 597 85 45 Öz Yılmaz Cam Alüminyum Doğrama Kış Bahçesi Ege Pen Bayi 0542 312 93 81 Kültür Mahallesi Süleyman Kuyumcu Caddesi No 67 Taksim B Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan bu büyük zaferi gururla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun.

hiç olmadan bu lanet kadar yazılmış anlama daha dolmadan. Bakma ağladığıma, herkes koşar ışığına, ben koştum karanlığına. Bilsen neler düşündüm gözlerimi kapattığımda. Her gece kabusla, mapustaki kardeşlerim.

0: reklamlar. Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlıköyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Otocam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69 0545 566 0258 Akif Otocam. Geç kalmadan gelin.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store Zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95

milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünü tebrik ediyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz. Dev Duş, Azmi Milli Mahallesi ve Çilimli Sapağı, 0380-523-6661, 0380-537-5540. Enes Cam Ayna ve Dekorasyon, Enes Çavuşoğlu, Kültür Mahallesi, Süleyman Kuyumcu Caddesi, No 85 Taksim A, 0541-378-92-00. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan bu büyük zaferi gururla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Fatih Oto Japon Servisi, Fatih Yeşildağ, 0536-208-1586. Bartan Motors Emrah Bartan, 0538-495-2181. Ayazlı Mahallesi, Ereğli Caddesi, No 137 Akçakoca. Egemer Granit, D100 Karayolu Yan Yol Kirazlı Camii Karşısı, 0380-524-3085. Bağımsızlık destanımızın yazıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Özel Lider Eğitim Kurumları, Lider Sürücü Kursu ve Psikoteknik, Faruk Sağlam, AK Parti İl Binası Yanı, 0533-296-1825. İstanbul ve Akyurt Nakliyat, Ercan Akyurt, 0541-819-0052, Aziz Yıldırım Bulvarı. VT Lojistik, Volkan Taşkan, 0541-570-7008. Düzce BHP Grup Gayrimenkul, Burak Haktan Pelvan, 0533-674-1220. Algün West Site Konuralp. Yokluklar içinde var edilen bir milletin küllerinden yeniden doğuş destanıdır 30 Ağustos. Bayramımız kutlu olsun. Topaloğlu Metal, Aydın Pınar Yolu üzeri, 0555-409-3141. ACR Mekanik Volkswagen ve Audi Özel Servisi, Fatih Acar, 0534-613-6906. Melih Oto Elektrik Isıtma ve Soğutma Sistemleri Klima, D100 Karayolu üzeri, 0532-714-1241. Beyza Unlu Mamulleri Ömer Usta, 0537-640-7180. 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünde canlarını siper eden şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyoruz.

0: Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan bu büyük zaferi gururla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Akyol Oto Kaporta Sigorta ve Kasko Hasar Onarımı. Eyüp Akyol 0554 920 62 84. Akınlar Mahallesi 2616. Sokak B2 Blok. Saadet Perde 0536 301 71 57. Özdilek AVM Arkası. Saygın Oto Toyota Özel Servis. Serdar Demir 0535 749 40 77. Azizye Mahallesi Onur Sokak No 40. Bağımsızlık destanımızın yazıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Rota 81 Fatih ve Beyza Yellikaya 0543 503 48 56 Alparslan Türkeş Caddesi No 64 Bedirhan Oto Araç Bakım Yazılım Eğir Süspansiyon 0530 835 83 22 Yeni Sanayi Sitesi 40 Pınar Sokak No 10 İkizler Hidrofor Ahmet Demir Kaynak Darıcı Mahallesi Yeni Otogar Yolu Üzeri 0533 560 85 91 Güven Otocam 0533 349 79 20 Yeni Sanayi Onur Sokak 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Çınar Fren Frenci Burçin 0541 952 49 81 Akınlar Mahallesi 2585. Sokak No 6 Eskar Volkswagen Grup 0544 585 52 80 Akınlar Mahallesi A Blok No 34 Rota Otobeyin Erhan 0538 745 77 43 Akınlar Mahallesi 2590. Sokak No 71 USS Metal 0532 738 13 67 Doğanlı Köyü Hyundai Plaza Arkası Yokluklar içinde var edilen bir milletin küllerinden yeniden doğuş destanıdır 30 Ağustos. Bayramımız kutlu olsun. Perde Tasarım Evi İlker Özcan 0530 512 99 81 Kiremit Ocağı Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı Madeni İş Havalandırma Serhat 0533 697 76 14 Yılmaz Otoya 0542 838 08 81 Akınlar Mahallesi 2615. Sokak No 81 Dikmen Oto Beşir Usta 0541 597 11 48 Kültür Mahallesi 791. Sokak No 13 Fındık Kabukçu İslamoğlu Enerji Katı Yakıt Pazarlama Sinan İslamoğlu Şerefiye Mahallesi Süleyman Kuyumcu Caddesi No 4 0532 597 85 45 Öz Yılmaz Cam Alüminyum Doğrama Kış Bahçesi Ege Pen Bayi 0542 312 93 81 Kültür Mahallesi Süleyman Kuyumcu Caddesi No 67 Taksim B Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan bu büyük zaferi gururla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

0: Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: reklamlar, reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69 0545 566 0258 Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95

hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından koptu sonbahar.

milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünü tebrik ediyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz. Devduş, Azmi Milli Mahallesi ve Çilimli Sapağı 0380-523-6661 0380-537-5540 Enes Cam Ayna ve Dekorasyon Enes Çavuşoğlu Kültür Mahallesi Süleyman Kuyumcu Caddesi No 85 Taksim A 0541-378-92-00 Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan bu büyük zaferi gururla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Fatih Oto Japon Servisi Fatih Yeşildağ 0536 208 1586 Bartan Motors Emrah Bartan 0538 495 2181 Ayazlı Mahallesi Ereğli Caddesi No 137 Akçakoca Egemer Granit D100 Karayolu Yan Yol Kirazlı Camii Karşısı 0380 524 3085 Bağımsızlık destanımızın yazıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Özel Lider Eğitim Kurumları, Lider Sürücü Kursu ve Psikoteknik Faruk Sağlam AK Parti İl Binası Yanı 0533 296 1825 İstanbul ve Akyurt Nakliyat Ercan Akyurt 0541 819 0052 Aziz Yıldırım Bulvarı VT Lojistik Volkan Taşkan 0541 570 7008 Düzce BHP Grup Gayrimenkul Burak Haktan Pelvan 0533 674 1220 Algün West Site Konuralp Yokluklar içinde var edilen bir milletin küllerinden yeniden doğuş destanıdır 30 Ağustos. Bayramımız kutlu olsun. Topaloğlu Metal Aydın Pınar Yolu üzeri 0555 409 3141 ACR Mekanik Volkswagen ve Audi Özel Servisi Fatih Acar 0532 413 6906 Melih Oto Elektrik Isıtma ve Soğutma Sistemleri Klima D100 Karayolu üzeri 0532 714 1241 Beyza Unlu Mamulleri Ömer Usta 0537 640 7180 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünde canlarını siper eden şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyoruz.

0: Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlıköyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Stor, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan bu büyük zaferi gururla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Akyol Oto Kaporta Sigorta ve Kasko Hasar Onarımı. Eyüp Akyol 0554 920 6284. Akınlar Mahallesi 2616. Sokak B2 Blok. Saadet Perde 0536 301 71 57. Özdilek AVM Arkası. Saygın Oto Toyota Özel Servis. Serdar Demir 0535 749 40 77. Azizye Mahallesi Onur Sokak No 40. Bağımsızlık destanımızın yazıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Rota 81 Fatih ve Beyza Yellikaya 0543 503 48 56 Alparslan Türkeş Caddesi No 64 Bedirhan Oto Araç Bakım Yazılım Eğri Süspansiyon 0530 835 83 22 Yeni Sanayi Sitesi 40 Pınar Sokak No 10 İkizler Hidrofor Ahmet Demir Kaynak Darıcı Mahallesi Yeni Otogar Yolu Üzeri 0533 560 85 91 Güven Otocam 0533 349 79 20 Yeni Sanayi Onur Sokak 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Çınar Fren Frenci Burçin 0541 952 49 81 Akınlar Mahallesi 2585. Sokak No 6 Eskar Volkswagen Grup 0544 585 52 80 Akınlar Mahallesi A Blok No 34 Rota Otobeyin Erhan 0538 745 77 43 Akınlar Mahallesi 2590. Sokak No 71 USS Metal 0532 738 13 67 Doğanlı Köyü Hyundai Plaza Arkası Yokluklar içinde var edilen bir milletin küllerinden yeniden doğuş destanıdır 30 Ağustos. Bayramımız kutlu olsun. Perde Tasarım Evi İlker Özcan 0530 512 99 81 Kiremit Ocağı Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı Madeni İş Havalandırma Serhat 0533 697 76 14 Yılmaz Otoya 0542 838 08 81 Akınlar Mahallesi 2615. Sokak No 81 Dikmen Oto Beşir Usta 0541 597 11 48 Kültür Mahallesi 791. Sokak No 13 Fındık Kabukçu İslamoğlu Enerji Katı Yakıt Pazarlama Sinan İslamoğlu Şerefiye Mahallesi Süleyman Kuyumcu Caddesi No 4 0532 597 85 45 Öz Yılmaz Cam Alüminyum Doğrama Kış Bahçesi Ege Pen Bayi 0542 312 93 81 Kültür Mahallesi Süleyman Kuyumcu Caddesi No 67 Taksim B Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan bu büyük zaferi gururla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun.

0: reklamlar. Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlıköyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69 0545 566 0258 Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store Zebra Fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zerafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95

milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünü tebrik ediyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz. Dev Duş, Azmi Milli Mahallesi ve Çilimli Sapa, 0380 523 66 61, 0380 537 55 40. Enes Cam Ayna ve Dekorasyon, Enes Çavuşoğlu, Kültür Mahallesi, Süleyman Kuyumcu Caddesi, No 85 Taksim A, 0541 378 92 çift 0. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan bu büyük zaferi gururla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Fatih Oto Japon Servisi, Fatih Yeşildağ, 0536 208 1586. Bartan Motors Emrah Bartan, 0538 495 2181. Ayazlı Mahallesi, Ereğli Caddesi No 137 Akçakoca. Egemer Granit, D100 Karayolu Yan Yol Kirazlı Camii Karşısı, 0380 524 3085. Bağımsızlık destanımızın yazıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Özel Lider Eğitim Kurumları, Lider Sürücü Kursu ve Psikoteknik, Faruk Sağlam, AK Parti İl Binası Yanı, 0533 296 1825. İstanbul ve Akyurt Nakliyat, Ercan Akyurt, 0541 819 çift 052, Aziz Yıldırım Bulvarı. VT Lojistik, Volkan Taşkan, 0541 570 70 08. Düzce BHP Grup Gayrimenkul, Burak Haktan Pelvan, 0533 674 12 20. Algün West Site Konuralp. Yokluklar içinde var edilen bir milletin küllerinden yeniden doğuş destanıdır 30 Ağustos. Bayramımız kutlu olsun. Topaloğlu Metal, Aydın Pınar Yolu üzeri, 0555 409 31 41. ACR Mekanik Volkswagen ve Audi Özel Servisi, Fatih Acar, 0532 413 69 06. Melih Oto Elektrik Isıtma ve Soğutma Sistemleri Klima, D100 Karayolu üzeri, 0532 714 12 41. Beyza Unlu Mamulleri Ömer Usta, 0537 640 71 80. 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünde canlarını siper eden şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyoruz.

0: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
5: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan bu büyük zaferi gururla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Akyol Oto Kaporta Sigorta ve Kasko Hasar Onarımı. Eyüp Akyol 0554 920 62 84. Akınlar Mahallesi 2616. Sokak B2 Blok. Saadet Perde 0536 301 71 57. Özdilek AVM Arkası. Saygın Oto Toyota Özel Servis. Serdar Demir 0535 749 40 77. Azizye Mahallesi Onur Sokak No 40. Bağımsızlık destanımızın yazıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Rota 81 Fatih ve Beyza Yellikaya 0543 503 48 56 Alparslan Türkeş Caddesi No 64 Bedirhan Oto Araç Bakım Yazılım Eğir Süspansiyon 0530 835 83 22 Yeni Sanayi Sitesi 40 Pınar Sokak No 10 İkizler Hidrofor Ahmet Demir Kaynak Darıcı Mahallesi Yeni Otogar Yolu Üzeri 0533 560 85 91 Güven Otocam 0533 349 79 20 Yeni Sanayi Onur Sokak 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Çınar Fren Frenci Burçin 0541 952 49 81 Akınlar Mahallesi 2585. Sokak No 6 Eskar Volkswagen Grup 0544 585 52 80 Akınlar Mahallesi A Blok No 34 Rota Otobeyin Erhan 0538 745 77 43 Akınlar Mahallesi 2590. Sokak No 71 USS Metal 0532 738 13 67 Doğanlı Köyü Hyundai Plaza Arkası Yokluklar içinde var edilen bir milletin küllerinden yeniden doğuş destanıdır 30 Ağustos. Bayramımız kutlu olsun. Perde Tasarım Evi İlker Özcan 0530 512 99 81 Kiremit Ocağı Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı Madeni İş Havalandırma Serhat 0533 697 76 14 Yılmaz Otoya 0542 838 08 81 Akınlar Mahallesi 2615. Sokak No 81 Dikmen Oto Beşir Usta 0541 597 11 48 Kültür Mahallesi 791. Sokak No 13 Fındık Kabukçu İslamoğlu Enerji Katı Yakıt Pazarlama Sinan İslamoğlu Şerefiye Mahallesi Süleyman Kuyumcu Caddesi No 4 0532 597 85 45 Öz Yılmaz Cam Alüminyum Doğrama Kış Bahçesi Ege Pen Bayi 0542 312 93 81 Kültür Mahallesi Süleyman Kuyumcu Caddesi No 67 Taksim B Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan bu büyük zaferi gururla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

0: Ayrılık reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44 Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181.
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380, Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projeleriniz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380-606-0081 0380-606-0081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünü tebrik ediyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz. Devduş, Azmi Milli Mahallesi ve Çilimli Sapağı 0380-523-6661 0380-537-5540 Enes Cam Ayna ve Dekorasyon Enes Çavuşoğlu Kültür Mahallesi Süleyman Kuyumcu Caddesi No 85 Taksim A 0541-378-92-00 Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan bu büyük zaferi gururla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Fatih Oto Japon Servisi Fatih Yeşildağ 0536 208 1586 Bartan Motors Emrah Bartan 0538 495 2181 Ayazlı Mahallesi Ereğli Caddesi No 137 Akçakoca Egemer Granit D100 Karayolu Yan Yol Kirazlı Camii Karşısı 0380 524 3085 Bağımsızlık destanımızın yazıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Özel Lider Eğitim Kurumları, Lider Sürücü Kursu ve Psikoteknik Faruk Sağlam, AK Parti İl Binası Yanı 0533 296 1825 İstanbul ve Akyurt Nakliyat Ercan Akyurt 0541 819 0052 Aziz Yıldırım Bulvarı VT Lojistik Volkan Taşkan 0541 570 7008 Düzce BHP Grup Gayrimenkul Burak Haktan Pelvan 0533 674 1220 Algün West Site Konuralp Yokluklar içinde var edilen bir milletin küllerinden yeniden doğuş destanıdır 30 Ağustos. Bayramımız kutlu olsun. Topaloğlu Metal Aydın Pınar Yolu üzeri 0555 409 3141 ACR Mekanik Volkswagen ve Audi Özel Servisi Fatih Acar 0532 413 6906 Melih Oto Elektrik Isıtma ve Soğutma Sistemleri Klima D100 Karayolu üzeri 0532 714 1241 Beyza Unlu Mamulleri Ömer Usta 0537 640 7180 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünde canlarını siper eden şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyoruz.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44 Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Halkımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan bu büyük zaferi gururla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Akyol Oto Kaporta Sigorta ve Kasko Hasar Onarımı. Eyüp Akyol 0554 920 62 84. Akınlar Mahallesi 2616. Sokak B2 Blok. Saadet Perde 0536 301 71 57. Özdilek AVM Arkası. Saygın Oto Toyota Özel Servis. Serdar Demir 0535 749 40 77. Azizye Mahallesi Onur Sokak No 40. Bağımsızlık destanımızın yazıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Rota 81 Fatih ve Beyza Yellikaya 0543 503 48 56 Alparslan Türkeş Caddesi No 64 Bedirhan Oto Araç Bakım Yazılım Eğir Süspansiyon 0530 835 83 22 Yeni Sanayi Sitesi 40 Pınar Sokak No 10 İkizler Hidrofor Ahmet Demir Kaynak Darıcı Mahallesi Yeni Otogar Yolu Üzeri 0533 560 85 91 Güven Otocam 0533 349 79 20 Yeni Sanayi Onur Sokak 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Çınar Fren Frenci Burçin 0541 952 49 81 Akınlar Mahallesi 2585. Sokak No 6 Eskar Volkswagen Grup 0544 585 52 80 Akınlar Mahallesi A Blok No 34 Rota Otobeyin Erhan 0538 745 77 43 Akınlar Mahallesi 2590. Sokak No 71 USS Metal 0532 738 13 67 Doğanlı Köyü Hyundai Plaza Arkası Yokluklar içinde var edilen bir milletin küllerinden yeniden doğuş destanıdır 30 Ağustos. Bayramımız kutlu olsun. Perde Tasarım Evi İlker Özcan 0530 512 99 81 Kiremit Ocağı Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı Madeni İş Havalandırma Serhat 0533 697 76 14 Yılmaz Otoya 0542 838 08 81 Akınlar Mahallesi 2615. Sokak No 81 Dikmen Oto Beşir Usta 0541 597 11 48 Kültür Mahallesi 791. Sokak No 13 Fındık Kabukçu İslamoğlu Enerji Katı Yakıt Pazarlama Sinan İslamoğlu Şerefiye Mahallesi Süleyman Kuyumcu Caddesi No 4 0532 597 85 45 Öz Yılmaz Cam Alüminyum Doğrama Kış Bahçesi Ege Pen Bayi 0542 312 93 81 Kültür Mahallesi Süleyman Kuyumcu Caddesi No 67 Taksim B Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan bu büyük zaferi gururla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı, kutlu olsun.
1: Sen bir sigaram var üstüme sinen.

0: Reklamlar. Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

İçine dert olacak. Sana bu son bakışım içine dert olacak. Hiçbir şey sorma işi. İçine oturacak vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünü tebrik ediyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz. Devduş, Azmi Milli Mahallesi ve Çilimli Sapağı 0380-523-6661 0380-537-5540 Enes Cam Ayna ve Dekorasyon Enes Çavuşoğlu Kültür Mahallesi Süleyman Kuyumcu Caddesi No 85 Taksim A 0541-378-92-00 Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan bu büyük zaferi gururla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Fatih Oto Japon Servisi Fatih Yeşildağ 0536-208-1586 Bartan Motors Emrah Bartan 0538-495-2181 Ayazlı Mahallesi Ereğli Caddesi No 137 Akçakoca Egemer Granit D100 Karayolu Yan Yol Kirazlı Camii Karşısı 0380-524-3085 Bağımsızlık destanımızın yazıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Özel Lider Eğitim Kurumları, Lider Sürücü Kursu ve Psikoteknik Faruk Sağlam, AK Parti İl Binası Yanı 0533-296-1825 İstanbul ve Akyurt Nakliyat Ercan Akyurt 0541-819-0052 Aziz Yıldırım Bulvarı VT Lojistik Volkan Taşkan 0541-570-7008 Düzce BHP Grup Gayrimenkul Burak Haktan Pelvan 0533-674-1220 Algün West Site Konuralp Yokluklar içinde var edilen bir milletin küllerinden yeniden doğuş destanıdır 30 Ağustos. Bayramımız kutlu olsun. Topaloğlu Metal Aydın Pınar Yolu üzeri 0555-409-3141 ACR Mekanik Volkswagen ve Audi Özel Servisi Fatih Acar 0532-413-6906 Melih Oto Elektrik Isıtma ve Soğutma Sistemleri Klima D100 Karayolu üzeri 0532-714-1241 Beyza Unlu Mamulleri Ömer Usta 0537-640-7180 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünde canlarını siper eden şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Radyo Öğüt.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault servisi karşısı Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Halkımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan bu büyük zaferi gururla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Akyol Oto Kaporta Sigorta ve Kasko Hasar Onarımı. Eyüp Akyol 0554 920 62 84. Akınlar Mahallesi 2616. Sokak B2 Blok. Saadet Perde 0536 301 71 57 Özdilek AVM Arkası. Saygın Oto Toyota Özel Servis Serdar Demir 0535 749 40 77 Aziziye Mahallesi Onur Sokak No 40. Bağımsızlık destanımızın yazıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Rota 81 Fatih ve Beyza Yellikaya 0543 503 48 56 Alparslan Türkeş Caddesi No 64 Bedirhan Oto Araç Bakım Yazılım Eğri Süspansiyon 0530 835 83 22 Yeni Sanayi Sitesi 40 Pınar Sokak No 10 İkizler Hidrofor Ahmet Demir Kaynak Darıcı Mahallesi Yeni Otogar Yolu Üzeri 0533 560 85 91 Güven Otocam 0533 349 79 20 Yeni Sanayi Onur Sokak 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Çınar Fren Frenci Burçin 0541 952 49 81 Akınlar Mahallesi 2585. Sokak No 6 Eskar Volkswagen Grup 0544 585 52 80 Akınlar Mahallesi A Blok No 34 Rota Oto Beyin Erhan 0538 745 77 43 Akınlar Mahallesi 2590. Sokak No 71 USS Metal 0532 738 13 67 Doğanlı Köyü Hyundai Plaza Arkası. Yokluklar içinde var edilen bir milletin küllerinden yeniden doğuş destanıdır 30 Ağustos. Bayramımız kutlu olsun. Perde Tasarım Evi İlker Özcan 0530 512 99 81 Kiremit Ocağı Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı Madeni İş Havalandırma Serhat 0533 697 76 14 Yılmaz Otoya 0542 838 08 81 Akınlar Mahallesi 2615. Sokak No 81 Dikmen Oto Beşir Usta 0541 597 11 48 Kültür Mahallesi 791. Sokak No 13 Fındık Kabukçu İslamoğlu Enerji Katı Yakıt Pazarlama Sinan İslamoğlu Şerefiye Mahallesi Süleyman Kuyumcu Caddesi No 4 0532 597 85 45 Öz Yılmaz Cam Alüminyum Doğrama Kış Bahçesi Ege Pen Bayi 0542 312 93 81 Kültür Mahallesi Süleyman Kuyumcu Caddesi No 67 Taksim B Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan bu büyük zaferi gururla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380, Düzce.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, buram bu ayla dayanırım yürek. Gel desen gelemezsin biliyorum ama şunu unutma ki ben seni yaşıyorum.

Radyo Öğüt. Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu. Radyo Öğüt.

biliyorsun, sevmek emek ister. Biliyorsun, sevmek yürek ister. Sevmek fedakarlık ister. Sevmek adam olmak ister. Yok öyle, seni seviyorum deyip de ardına bile bakmadan çekeyim gitmek yakışır mı bana? Yakışmaz.

milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünü tebrik ediyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz. Devduş, Azmi Milli Mahallesi ve Çilimli Sapağı 0380-523-6661 0380-537-5540 Enes Cam Ayna ve Dekorasyon Enes Çavuşoğlu Kültür Mahallesi Süleyman Kuyumcu Caddesi No 85 Taksim A 0541-378-92-00 Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan bu büyük zaferi gururla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Fatih Oto Japon Servisi Fatih Yeşildağ 0536-208-1586 Bartan Motors Emrah Bartan 0538-495-2181 Ayazlı Mahallesi Ereğli Caddesi No 137 Akçakoca Egemer Granit D100 Karayolu Yan Yol Kirazlı Camii Karşısı 0380-524-3085 Bağımsızlık destanımızın yazıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Özel Lider Eğitim Kurumları, Lider Sürücü Kursu ve Psikoteknik Faruk Sağlam, AK Parti İl Binası Yanı 0533-296-1825 İstanbul ve Akyurt Nakliyat Ercan Akyurt 0541-819-0052 Aziz Yıldırım Bulvarı VT Lojistik Volkan Taşkan 0541-570-7008 Düzce BHP Grup Gayrimenkul Burak Haktan Pelvan 0533-674-1220 Algün West Site Konuralp Yokluklar içinde var edilen bir milletin küllerinden yeniden doğuş destanıdır 30 Ağustos. Bayramımız kutlu olsun. Topaloğlu Metal Aydın Pınar Yolu Üzeri 0555-409-3141 ACR Mekanik Volkswagen ve Audi Özel Servisi Fatih Acar 0532-413-6906 Melih Oto Elektrik Isıtma ve Soğutma Sistemleri Klima D100 Karayolu Üzeri 0532-714-1241 Beyza Unlu Mamulleri Ömer Usta 0537-640-7180 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünde canlarını siper eden şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyoruz.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380, Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Stor, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı, Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Halkımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan bu büyük zaferi gururla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Akyol Oto Kaporta Sigorta ve Kasko Hasar Onarımı. Eyüp Akyol 0554 920 62 84. Akınlar Mahallesi 2616. Sokak B2 Blok. Saadet Perde 0536 301 71 57. Özdilek AVM Arkası. Saygın Oto Toyota Özel Servis. Serdar Demir 0535 749 40 77. Azizye Mahallesi Onur Sokak No 40. Bağımsızlık destanımızın yazıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Rota 81 Fatih ve Beyza Yellikaya 0543 503 48 56 Alparslan Türkeş Caddesi No 64 Bedirhan Oto Araç Bakım Yazılım Eğri Süspansiyon 0530 835 83 22 Yeni Sanayi Sitesi 40 Pınar Sokak No 10 İkizler Hidrofor Ahmet Demir Kaynak Darıcı Mahallesi Yeni Otogar Yolu Üzeri 0533 560 85 91 Güven Otocam 0533 349 79 20 Yeni Sanayi Onur Sokak 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Çınar Fren Frenci Burçin 0541 952 49 81 Akınlar Mahallesi 2585. Sokak No 6 Eskar Volkswagen Grup 0544 585 52 80 Akınlar Mahallesi A Blok No 34 Rota Otobeyin Erhan 0538 745 77 43 Akınlar Mahallesi 2590. Sokak No 71 USS Metal 0532 738 13 67 Doğanlı Köyü Hyundai Plaza Arkası Yokluklar içinde var edilen bir milletin küllerinden yeniden doğuş destanıdır 30 Ağustos. Bayramımız kutlu olsun. Perde Tasarım Evi İlker Özcan 0530 512 99 81 Kiremit Ocağı Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı Madeni İş Havalandırma Serhat 0533 697 76 14 Yılmaz Otoya 0542 838 08 81 Akınlar Mahallesi 2615. Sokak No 81 Dikmen Oto Beşir Usta 0541 597 11 48 Kültür Mahallesi 791. Sokak No 13 Fındık Kabukçu İslamoğlu Enerji Katı Yakıt Pazarlama Sinan İslamoğlu Şerefiye Mahallesi Süleyman Kuyumcu Caddesi No 4 0532 597 85 45 Öz Yılmaz Cam Alüminyum Doğrama Kış Bahçesi Ege Pen Bayi 0542 312 93 81 Kültür Mahallesi Süleyman Kuyumcu Caddesi No 67 Taksim B Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna kazanılan bu büyük zaferi gururla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun.

0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380, Düzce.
2: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Bırak garson, bırak kalsın masamda bir kadeh, bir demet gül. Biliyorum gelmez artık, dönmez artık, biz ayrıldık.

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz hem oğlum.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı

da dolaşmak istiyorum bu gece. Yağmurlarda sanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece yandım